0: en vudda.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır.
0: Fe innemâ yessernâhu bilisânike litubeşşire bihil muttakîne ve tunzire bihi kavmen luddâ.
1: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
1: Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun? Taha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 135 ayettir. Ta ve Ha harfleriyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bu surede Hazreti Musa'nın Firavun ve sihirbazlarıyla mücadelesinden, İsrailoğullarının taşkınlıklarından, şeytanın insana verdiği vesvese ve düşmanlığından ve Allah'tan yüz çevirenlerin akıbetlerinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الْعُلَى.
1: Taha, ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşmen için değil, ancak Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. O sana yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.
0: Er-Rahmanu alel arşi istavâ. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahtes-serâ.
1: Rahman olan Allah arşa hükmetmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur.
0: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى.
1: Sen sesini yükseltsen de, yükseltmesen de, şüphesiz ki O gizliyi de bilir, daha gizliyi de.
0: Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna.
1: Allah'tan başka bir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.
0: Ve hel etake hadithu Musa.

0: قبس أو أجد على النار هدى.
1: Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine durun ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti.
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
1: Musa ateşin yanına gelince kendisine şöyle nida edildi. Ey Musa, şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın.
0: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.
1: Ben seni peygamber seçtim. Şimdi vahyedilecek şeyleri dinle.

Şüphesiz ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.

0: biha ve ittaba hawahu fatarda.
1: Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacaktım. Ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimse sakın seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى.
1: Ey Musa, sağ elindeki nedir? Musa, o benim değneğimdir. Ben ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkelerim. Benim ona daha başka ihtiyaçlarım da vardır dedi.
0: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.
1: Allah, ey Musa, onu yere at dedi. Musa değneği yere attı. Bir de baktı ki o bir yılan olmuş, süratle hareket ediyor.
0: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اِذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى.
1: Allah dedi ki, al onu, korkma. Biz onu yine önceki haline döndüreceğiz. Elini koltuğunun altına sok da bir başka mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o azmıştır.
0: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَحْلُلْ عُقَدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي.
1: Musa şöyle dedi, ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden pelteklik düğümünü çöz. Böylece sözümü iyi anlasınlar.
0: وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي هَارُونَ اَخِي اُشْدُدَ بِهِ اَزْرِي وَاَشْرِكْهُ ف۪ي اَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَث۪يرًا وَنَذْكُرَكَ كَث۪يرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَص۪يرًا.
1: Ailemden birini, kardeşim Harun'u bana vezir yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu da benim işime ortak yap. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görüyorsun.
0: قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى.
1: Allah buyurdu ki, ey Musa, istediğin sana verildi. Zaten biz sana bir defa daha lütuf ve ihsanda bulunmuştuk.
0: اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى اَنِ قَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي.
1: Hani sen doğduğunda annene bildirilen şeyleri ilham etmiş ve şöyle demiştik: Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak. Su onu sahile atsın. Onu benim için de kendisi için de düşman olan biri alacaktır. Ey Musa, ben gözümün önünde yetişesin diye tarafımdan senin üzerine bir sevgi koydum.
0: اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ

0: Ya Musa.
1: Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona iyi bakacak birini size göstereyim mi diyordu. İşte biz böylece gözleri aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Sen bir de adam öldürmüştün. Biz seni yine sıkıntıdan kurtarmış ve seni birçok musibetlerle denemiştik. Sen Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra bizim takdir ettiğimiz bir zamanda buraya geldin ey Musa.
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِي

Ben seni kendime peygamber seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun.

0: Ve kardeşi Harun, ey Rabbimiz, biz onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz dediler.
1: قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرَى.
0: Allah şöyle buyurdu, korkmayın çünkü ben sizinle beraberim, ben her şeyi işitir ve görürüm.

0: ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
1: Ona gidin ve deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbin tarafından bir mucize getirdik. Selam, hidayete tabi olanlara olsun. Gerçekten bize, yalanlayıp yüz çevirenlere azap olacağı vahyedildi.
0: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى
1: Yanına vardıklarında Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi.
0: قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
1: Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılış biçimini veren, sonra da ona doğru yolu gösterendir dedi.
0: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى
1: Firavun, peki öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak dedi.
0: قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ

0: şettâ.
1: Musa da, onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Yeryüzünü sizin için bir beşik gibi döşeyen, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur dedi. Biz o suyla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık.
0: Kulû ve ru'av en'âmekum. İnne fî zâlike le âyâtin li ulinnuhâ.
1: Onlardan hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunlarda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Biz sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve kıyamet günü sizi tekrar oradan çıkaracağız.
0: وَلَقَدْ اَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
1: Andolsun ki biz Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik. Ama o yine yalanladı ve kabul etmeyip diretti.
0: قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى.
1: Firavun Musa'ya dedi ki, ey Musa, sen sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana seninki gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et. Senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yer olsun.
0: قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًا.
1: Musa, buluşma zamanınız insanların süslenip toplanacağı bayram günü kuşluk vakti olsun dedi.
0: فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ

0: Firavun dönüp gitti ve bütün hilekar büyücülerini ve aletlerini toplayıp belirtilen yere geldi.
1: قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَى
0: Musa onlara, size yazıklar olsun, Allah'a karşı yalan uydurmayın, yoksa o bir azapla kökünüzü keser, Allah'a iftira eden kimseler perişan olmuşlardır dedi.
1: فَتَنَازَعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى
0: Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizlice fısıldaştılar.
1: قَالُوا اِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى
0: Birbirlerine dediler ki, bunların ikisi de mutlaka sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Siz de bütün hilelerinizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen mutlaka zaferi kazanmış olacaktır.

0: أول من ألقى.
1: Sihirbazlar, ey Musa, hünerini ya sen ortaya at veya ilk atan biz olalım dediler.
0: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
1: Musa, hayır, siz atın dedi. Bir anda onların ipleri ve değnekleri, yaptıkları büyüleri yüzünden Musa'ya hareket ediyorlarmış gibi göründü.
0: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
1: Musa içinde bir korku duydu. Biz ona dedik ki, korkma, üstün gelecek olan elbette sensin. Sağ elindeki asanı yere at da onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz da nereye varsa başarı elde edemez.
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
1: Musa'nın asası büyülerini yutunca sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler.
0: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
1: Firavun sihirbazlara, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? O size büyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma ağacının dallarına asacağım. Siz de Musa'nın Rabbi ile hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu bileceksiniz dedi.

0: من السحر والله خير وأبقى.
1: İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki, biz seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratan Allah'a tercih edemeyiz. Vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı, azabı ise daha kalıcıdır.
0: İnnehu men ye'ti rabbehu mujriman fe inne lehu cehenneme la yemutu fiha ve la yahya.
1: Kim Rabbine günahkar olarak gelirse şüphesiz ki onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir.
0: وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ.
1: Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.
0: Cennetu adenin tecri min tehtiha l-enhâru khâlidîne fîhâ. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى.
1: Bu dereceler altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı budur.
0: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ.
1: Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı geceliğin yürütüp götür, asanı vurarak denizde onlar için kuru bir yol aç, düşmanların yetişmesinden korkma, boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik.
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: Firavun ordularıyla onları takip etti. Denizde kendilerini kaplayıp içine aldı.
0: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
1: Firavun kavmini saptırdı. Doğru yola götürmedi.

0: الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى.
1: Ey İsrailoğulları, biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tur'un sağ tarafında Musa'ya kitap verileceğini vaat ettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.
0: Kulû min tayyibâti mâ razaqnâkum ve lâ tatğav fîhi feyahille aleykum gadabî ve men yahlil aleyhi gadabî feqad hawâ.
1: Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu konuda haddi aşmayın. Yoksa başınıza gazabım iner. Kimin başına da benim gazabım inerse artık o cehennem çukuruna yuvarlanır.
0: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى.
1: Ben tövbe eden, inanıp salih amel işleyen, sonra da doğru yolda devam eden kimse için çok bağışlayıcıyım.
0: وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
1: Musa, beraberindekilerden önce Tur'a koşunca seni kavminden önce acele olarak gelmeye sevk eden nedir ey Musa dedik.
0: Alehum ulai ala athari ve aciltu ileyke rabbi litarda.
1: Musa, işte onlar da peşimdedir. Sana razı olman için acele olarak geldim ey Rabbim dedi.
0: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ.
1: Allah, biz senden sonra kavmini denedik. Samiri onları saptırdı dedi.
0: فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا. أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي.
1: Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzüntülü olarak kavmine döndü ve ''Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Zaman size uzun mu geldi? Yoksa Rabbiniz tarafından üzerinize bir gazap gelmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden caydınız?'' dedi.

0: Onlar da şöyle cevap verdiler: biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavmin zinet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı.
1: Ve ehraca lehum

0: Musa fenesi.
1: Samiri onlara böğren bir buzağı heykeli yapıp çıkardı. Samiri ve kendisine tabi olanlar, sizin ilahınız da Musa'nın ilahı da budur. Musa onu Tur'a giderken burada unuttu dediler.
0: Efele yerun en la yerci'u ileyhim kavlen ve la yemliku lehum darran ve la naf'a.
1: Görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir cevap vermiyordu. Onlara herhangi bir zarar ve fayda verme gücüne de sahip değildi.
0: Ve lekad

0: emri.
1: Andolsun ki Harun onlara önceden, ey kavmim, siz bu buzağı heykeliyle ancak imtihan ediliyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Siz bana tabi olun ve benim emrime itaat edin demişti.
0: قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى.
1: Onlar da Musa bize dönünceye kadar biz o buzağa tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
0: قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ اَمْرِي.
1: Musa dönünce, ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmaktan seni men eden nedir? Yoksa benim emrime karşı mı geldin dedi.
0: قَالَ

0: Harun, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Ben İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi.
1: قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِي
0: Musa, Samiri'ye, ey Samiri, ya senin yaptığın iş nedir dedi.
1: قَالَ

0: nefsi.
1: O da ben onların görmediği bir şey gördüm ve sana gelen ilahi elçinin ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu zinet eşyalarından eriterek yaptığım buzağı heykelinin içine attım. Böylece nefsim bunu bana hoş gösterdi dedi.
0: قَالَ

0: Min esfe.
1: Musa, Samiri'ye, haydi, defol git. Artık sen bütün hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmayın diyeceksin. Senin için bir de asla kaçamayacağın bir ceza zamanı vardır. Kendisine tapıp durduğun ilahına bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize saçacağız dedi.

0: Sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi içine almıştır.
1: كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا.
0: Ey Muhammed! İşte biz sana böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir kitap verdik.
1: مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا.
0: Her kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا.
0: Onlar o günahın cezası içinde ebedi olarak kalacaklardır. Bu onlar için kıyamet gününe kötü bir yük olur.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا.
0: O gün sura üflenir. Biz de günahkarları o günde korkudan gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplayacağız.
1: يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا.
0: Onlar kendi aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye fısıldaşırlar.
1: Nahnu a'lemu bima yaquluna iz yaqulu emsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma.
0: Onların söyledikleri şeyi biz daha iyi biliriz. Onların en doğru görüşlü olanları da siz dünyada yalnız bir gün kaldınız diyecektir.
1: Ve yes'alu

0: emte.
1: Ey Muhammed, sana kıyamet günü dağların ne olacağını sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp saçacaktır. Yerlerini dümdüz ve boş bir arazi halinde bırakacaktır. Sen orada bir eğrilik ve tümsek göremeyeceksin.
0: يَوْمَ اِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
1: O gün insanlar hiçbir yere sapmadan kendilerini Allah'ın huzuruna çağıran İsrafil'e tabi olurlar. Rahman olan Allah'ın heybetinden bütün sesler kısılacak ve fısıltıdan başka bir şey işitemeyeceksin.
0: يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.
1: O gün Rahman olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُح۪يطُونَ بِهِ عِلْمًا.
1: Allah insanların geçmişlerini de geleceklerini de bilir. İnsanların bilgisi ise onu asla kavrayamaz.
0: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
1: Bütün yüzler ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve her şeyin mutlak hakimi bulunan Allah'a boyun eğer. Zulüm günahı taşıyanlarsa zarara uğrarlar.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا.
1: Her kim mümin olarak salih ameller işlerse artık o ne zulme uğramaktan korkar ne de hakkının çiğnenmesinden.

0: Biz böylece o kitabı sana Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda azap tehditlerini türlü türlü çevirip açıkladık. Umulur ki onlar kötülükten sakınırlar veya Kur'an kendileri için bir öğüt ortaya koyar.
1: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقَضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا.
0: Gerçek hükümdar olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ey Rabbim, benim ilmimi arttır de.
1: Voilà.

0: lehu azma.
1: Andolsun ki biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yeme diye emir vermiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz onda yasağımıza karşı sabır ve karar bulamadık. Ve

0: İblise ebe.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama iblis bundan çekinip diretmişti.
0: Fekulna ya Adem inne hâzâ aduvun leke ve li zevcike felâ.

0: ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
1: Biz dedik ki, ey Adem, şüphesiz ki bu iblis senin için de, eşin için de bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntıya düşersin. Doğrusu sen cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Sen orada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın.
0: فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبَلَى.
1: Nihayet şeytan Adem'e vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi? Dedi.

0: وعصى آدم ربه فغوى.
1: Onun üzerine Adem'le eşi o ağacın meyvesinden yediler. Hemen avret yerleri kendilerine göründü. Onlar üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbinin emrine karşı geldi de şaşırıp kaldı.
0: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى.
1: Sonra Rabbi onu peygamber seçti. Tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.
0: قَالَ

Allah buyurdu ki, ikiniz de, iblis de hep beraber birbirinize düşman olarak cennetten yeryüzüne inin. Artık benden size bir hidayet gelir de, kim benim doğru yoluma tabi olursa, o dünyada sapıklığa düşmez. Ahirette de bedbaht olmaz.

0: قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse onun için de dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. O da ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada çok iyi görüyordum der.
0: قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى.
1: Allah işte bu böyledir. Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutulacaksın der.
0: وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
1: İşte biz haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ahiretin azabı elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
0: أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا

0: Nuha.
1: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi? Oysa ki onların oturup kaldıkları yerlerde dolaşıp duruyorlar. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى.
1: Eğer daha önce Rabbinin geçmiş bir hükmü ve onlar için tayin edilmiş bir süre olmasaydı, kendilerine azap hemen gerekli olurdu.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ.

0: بالليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: Öyleyse sen onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğmasından önceki sabah namazında ve batmasından önceki öğle ve ikindi namazında Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerindeki akşam ve yatsı namazında ve yine gündüzün uçlarındaki sabah ve akşam namazında tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin.

0: وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
1: Ey Muhammed! Kendilerini denemek için kafirlerden bir kısmına verip faydalandırdığımız dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: Ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senin rızkını da biz veriyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerinindir.
0: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
1: Kâfirler, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi?

0: Eğer biz onları bundan önce bir azapla helak etseydik, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık diyeceklerdi.
1: قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى.
0: Ey Muhammed, de ki, herkes akıbetini beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin doğru yolun sahipleri olduğunu ve kimin hidayete erdiğini bileceksiniz.
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedim. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Efendim, sevgiler, saygılar, hürmetler, şükür kavuştuk. Aşkın Sesi, ben Deniz Benhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limiz Radyo 7'mizde. İşte o güzel saatlere kavuştuk. O güzel şarkıları beraberce keyifle dinleyeceğiz. Sizler bulunduğunuz yerde, ben stüdyomda. Yine güzel dakikalar, büyük büyük güzel dakikalara imza atacağız. En sevdiklerimiz olacak bol bol. Hoş geldiniz ve aşk ola.

İnsan hüznünü sayfalarca yazabilir, anlatabilir, mutluluğu için dakikalarca kahkaha atabilir. Ama acısını uzun uzun anlatamazmış, anlatılmıyormuş. Öyle işte deyip susuyormuş. O zaman ne diyoruz? Öyle işte, öyle.

Ah o heva olan dinler, günler, saatler, zamanlar. Öyle bir aklına kazılır ki, hatta şu söz tam yerinde olur o anlar için. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz.

kaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş, bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına, yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni, hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, içine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalışırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı ikiye katladı.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim. Sensiz yapamıyorum.

Beklemeyi bilmek ne önemli, çok önemli. Bilmeyenin işi zor. Evet, beklemeyi bilirsen istediğin her şey, her şey, o sabrı gösterebilirsen ayağına gelir. Unutmayalım ki Allah sabredenlerle beraberdir.

Tamam bu muhteşem bir şarkı. Efendim Aşkın Sesi bendeniz Benhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebruli. Radyo 7'mizde devam ediyor ve artık mesajlarımızı değerlendirmeye başlıyoruz. Şimdi ilk mesajıma bakıyorum. Yıldız Osmanova'dan bir eser isteyen kardeşimize hemen armağan edelim. Sevgili Kadriye, tüm sevdiklerine armağan ediyor ve özellikle de bu güzel şarkıyı Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyor. Selamlarla armağan ediyor. Konya'dan selamlar diyen bir başka kardeşimiz var ki, vizyon taban çalışanları seviliyorsunuz demiş. Siz de kolay gelsin efendim. Hayırlı vazifeler diliyorum her birinize ayrı ayrı. Çorum Alaca'dan Elvan Yılmaz, annem Songül ve ablam Serpil için bir eser istiyorum demiş. Bu güzel eseri armağan edelim o zaman. Hem ablanız Serpil için ve hem de saygıdeğer annenizin Songül Hanım'ın ellerinden öperek armağan edelim bu güzel şarkıyı. Ya.

hayatınıza ışık katan, pozitif, çözümcü, motive eden, hadi deyince gelen, kusur aramayan bir insan hayatınızı bambaşka yapar değil mi? Varsa öyle eğer birileri canlar, çok şanslı olduğunuzu bir kere öncelikle bir fark edin. O zaman şöyle yapın hatta. O kişiye iyi ki varsın bir deyin yani.

Evet, sanatçıyı siz, şarkısını ben seçerek devam ediyoruz mesajlarınıza ya da sıradaki şarkılar. Hemen mesajlarımıza bakalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ebru abla demiş, ilk defa yazıyorum. Ortağım Recep, ortağım Gökhan abiye gelsin demiş, bütün sevenlere gelsin. Ofe tekstil size bırakıyorum demiş, teşekkür ediyorum. Sezen Aksu'dan benim seçtiğim şarkı ise yepyeni şarkısı Ey Aşk. Sizlere armağanım olsun, kolay gelsin efendim. Hemen bakalım. Ablacığım İzmir'den dinliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hüseyin kardeşin için bir dörtlük şiir bekliyorum. Teşekkürler demiş. Birazdan önce şarkıyı dinleyelim. Sonra ilk seslendireceğim dörtlük sizin için olacak.

0: Reklam.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
0: Reklam.

Salih Urfa'dan selamlar iletiyor. Narin Ankara'dan selamlar iletiyor. Valla maşallah tüm Türkiye burada. Her zaman olduğu gibi sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanından da bizlere şu anda aşkın sesine kulak veren sevgili canlar, her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizi seçtiğiniz için, tercih ettiğiniz için.

bazı insanlara böyle bir enteresan kılıflar biçeriz ve aynı zamanda bazı yükler yükleriz. İşte o yükleri kaldıramayabiliyor bazı yürekler. Evet, bazı insanlara taşıyamayacağı yükler vermemek lazım. Mesela değer gibi sevgili canlar. Sevgi herkesi iyileştirmez, bazılarını da maalesef ki maalesef nankörleştirir.

için değer. Mesajlarla devam ediyoruz. Efendim Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen Salih Bey'in mesajını görüyorum. Salih Bey, Sibel Can'dan bir eser istemiş tüm sevdikleri için ve özellikle asker arkadaşlarına armağan ediyor. Pekala, selamlarımızı armağan edelim. Çok git başından diyecek Sibel Can. Ve ardından bakalım hangi sanatçı ve kimler seçmiş olacak şarkılarımızı. Sanatçı.

dokunduğun hayatlarla hatırlanacaksın. Birine ilham vermek, bir kalbi iyileştirmek, bir hayatı değiştirmek, bir insana iyi gelmek, bir yüreği gülümsetmek. Bunlar asıl mirasındır. Asıl miras. Aşk olun.

Efendim Güllü'nün güzel yorumuyla devam ediyoruz Radyo 7'mizde. Sen ruhuma Cemre diye damladıktan sonra ben bu bedende neyleyim diyen, aşkta sen, hasrette sen, ben de sen diyen Hazreti Mevlana ne güzel demiş. İstanbul'dan Ebru, Antalya'daki çilekeşime hasret kokan aşkıma Güllü'den bir eser istiyorum demiş. İyi yayınlar Venner Hanım, çok teşekkür ediyorum efendim, selam olsun. Meslektaşım kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim, ben Rüzgar demiş. Hasan Rüzgar'la arabesk saati yapıyorum demiş sizlere, Sinop Gerze'den Göksal Moda'dan kulak veriyorum demiş. Ve Göksal Moda çalışanlarına da kolaylıklar diliyoruz ve meslektaşıma da başarılar diliyorum.

Yaren Hanım Ali Kınık'tan bir eser istemiş. Radyo 7'de duymak isterim demiş. Peki Yaren Hanım'a ve tüm sevdiklerine Ali Kınık ve Asena İrmikçi'nin güzel düeti.

Almanya'dan döndü. Döndü soysa. Tüm gurbette olanlara gelsin demiş. Sizin için özellikle gönderelim. Konya'dan Ayşe sevgiler selamlar iletmiş. Eser kızım ve torunlarıma armağan olsun. Biz teşekkür ederiz. İzmir Menderes İTOPKO Organize Sanayi Bölgesi'nden Halime Kılıç Aslan. Radyo 7 ailesine sevgiler selamlar. Bütün eserler herkese gelsin demişler.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Amasya Turhal yolunun 0 ila 3. kilometreleri. İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ila 34. kilometreleri. Gerede Kızılcahamam istikametinin 18-19. kilometreleri arasında yapım çalışması söz konusu. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye piyasalarında yatırım fonlarında başlayan likidite sıkıntısının geniş çaplı satışlara dönüşmesinin ardından devlet kurumlarından arda arda hamleler geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Merkez Bankası likidite imkanlarını genişletti. SPK 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında radikal kararlar aldı. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e uzanan doğu-batı petrol boru hattına yönelik saldırılarının ardından Suudi Aramco, Avrupa'daki müşterilerine ham petrol sevkiyatını durdurma kararı aldı. Dijital bankacılıkta denetimler sıkılaştı. Rastgele yazılan dekont açıklamaları yasal takibe takılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi ki
4: TEB. Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

değilim. Sen benim hem servetimsin hem felaketim. Beni bahtiyar eden de sensin. Allah esirgesin, berbat eden de aşk ol.

ümitsiz yaşanmaz. Her zaman için biz neyiz? Evet, ümit var olmaya devam ederiz her halde ve her durumda. Sevgili Can Bağları, Melek Mosso ile devam ediyoruz. Kütahya Tavşanlı'dan Kenan Özdemir, şu an işteyim sizi dinliyorum demiş. Evde sizi dinleyen biricik eşim meleğime ve çocuklarıma gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, çok teşekkür ediyorum efendim. Kütahya'dan yazıyorum demiş. Yine bir Kütahya mesajı daha. İsmim Öznur Erden, ev hanımıyım, canımdan çok sevdiğim her şeyim Nur Erden için demiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir eser armağan edebilir misiniz? Eşimi çok ama çok seviyorum demiş. Pekala, o zaman önce Melek Mosso'yu dinliyoruz. Hemen ardından Cengiz Kurtoğlu.

Gerçek arkadaşlara sahip olmak büyük bir lütuftur. Kıskançlık yok, rekabet yok, dedikodu yok ya da başka bir olumsuzluk yok. Sadece sevgi ve iyi hisler var.

acısı hiçbir şeye benzemez, öyle değil mi sevgili Can Bağlar? Cengiz Kurtoğlu da bunu ne güzel dile getirmiş bu şarkısında. Hemen devam ediyoruz. Sevinecek isteyen kardeşimiz Sedat tüm sevdiklerine armağan ediyor. Ve Radyo 7 ailesi Ebru'li, ben Ankara'dan Ayşenur, ilk defa özel birini istekle bulunuyorum demiş. Sevgiye değer Mine ablama ve onun çok sevdiği, değer verdiği sevgili yengesi Bulut ve Deniz Erce'nin biricik annelerine Narin ablaya armağan ediyorum demiş. Çok özelsiniz benim için Mine ablam ve Narin yenge demiş.

0: Boy sevdum, bu da geçer. Marsist dinledik ve Radyo 7'mizde şimdi sıraya alan sanatçımız Orhan Gencebay olacak efendim. Nurhan Hanım Ankara'dan canı eşi Mızrap Bereket'e özellikle armağan ediyor ve ben de Orhan Gencebay'ın şarkısıyla sizleri tabii ki baş başa bırakıyorum ama Ferhat Antalya'dan Müslüm Gürses'ten bir şarkı dinlettim ki en sevilenlerdendi. Hem onu hem de Orhan Gencebay'a armağan edeyim efendim. Bir kadın tanıdım, yoldaşlarım Ali Cengiz ve Aslan Sidar'a armağan ediyorum demiş. İki elim kanda olsa sizlerle birlikte. Mersin'den Ela Hemşirem selam olsun ve tüm hasret çekenlere özellikle armağan ediyor. Manisa'dan Erkan canından çok sevdiği aşkı için bir de sizlere armağan ediyorum demiş. Selam olsun.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Aşk vaktinde iki elin kanda olsa Orhan Gencebay klasiklerinden birini dinledik ve şimdi Zerrin Özer'e geçiyoruz. Sevgili Kader, tüm sevdiklerine armağan ediyor Zerrin Özer'den bir eser demiş. Ben de sevmek günahsa eğer seçtim, kabul buyurursa. Güzel kardeşimi yayınlar Ankara'dan Fahri Ebran. Selam olsun, çok teşekkür ediyorum. Ramazan Antalya'dan şarkıyı tüm turizm çalışanlarına ve sizlere armağan ediyorum. Radyo 7 hep sizleri dinleyeceğim demiş. Dinlemeye devam güzel kardeşim. Selam olsun ve Zerrin Özer sizlerle.

0: Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Nissan'dan Kaşkay'ınize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.

yaprak daha düştü. Muhteşem bir şarkıydı ve bu şarkımızı Avusturya'dan Baki Tırcı kardeşimize selam olsun. Armağan etmiş olalım. O da tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyor. Şimdi ise evet, neye geçiyoruz efendim? Müslüm Gürses'e geçiyoruz. Selamünaleyküm ablam demiş, iyi yayınlar. Manisa Soma'dan madenci Ali Yanık, Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Kahramanmaraş'ıma gelsin demiş. 44-45 mekan, 46 vatan demiş. Selam olsun hem 45'e hem de 46'ya. Ve devam edelim. Ankara'dan Soner Taylan, kaynakçıyım demiş. Eşime ve çocuklarıma gelsin. Bütün kaynakçı arkadaşlara armağan ediyorum demiş. Bütün kaynakçı arkadaşlara hem armağan edelim hem de gözlere dikkat diyelim onlara. En şey çünkü o bölüm oluyor. Değil mi bildiğim kadarıyla? Ablacığım iyi yayınlar. Amerika'dan Savaş çalıp daha çok sevdiği Gülseren'e ve bütün sevenlere, sizlere ve Radyo 7'ye iyi ki varsınız.

Müslüm Baba dinlenir de Ferdi Tayfur hemen hemen ardından gelmeli. Benden Hanım kolay gelsin diliyorum. Ben demiş Denizli'den Murat Nokay, mobilya fabrikasında son ses dinliyoruz sayemizde demiş, komşu fabrikalarda dinliyor. Çok selam olsun size ve bütün komşu fabrikalar. Selamlar. İsmail Cermen ve Necla Nazır, Mav gelsin demiş. Kayseri'den Ahmet Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istemiş. İş arkadaşları başta Zehir Ahmet olmak üzere Murat, Zeki, Mustafa, Miko, Serap Hanım'a ve Talha, Hüseyin, Muhammed ve Türkü arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Manisa'dan Yunus Emre'den Özcan Matris Fabrikası olarak sizi dinliyoruz. Ferdi Tayfur'dan bir eser istiyoruz demiş. Arkadaşlarımla yayınlarsanız bizi çok mutlu edersiniz demişler. Hemen gönderiyorum efendim. Şu an duymaya başlamıştık zaten. Ben de özledim ben de. Ve Ferdi Tayfur sizlerle.

özledim diyenlere de armağanımız olsun Ferdi Tayfur'un bu güzel şarkısı. Ve ablamın yayınlar İstanbul'dan Erdal Kartal taksiciyim eğer mümkünse demiş Güler Duman'dan. Şimdi hemen dinletiyorum Radyo 7 dinleyenlerine, özellikle sana ve hayatımın tek anlamı olan sevgili eşim Rüya Kartal'a, aynı zamanda Sivaslılara hediye etmek istiyorum demiş. Seni çok seviyoruz, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum 58 Suvasıma. Selam olsun ve tüm taksici kardeşlerime. Sarıl.

alalım. Ömür denen günlüğüme özellikle her cümlesi bambaşka bir güzel eser bu. Umudum Var ve Güler Duman'ı dinledik. Şimdi yine aynı güzellikte bir eser. İstanbul'dan Göksel, Ahmet Kaya'dan bir eser istiyorum demiş. Bütün bayan çantasında çalışanlara gelsin demiş. Hatice Ahmet Kaya'dan, vefat eden dedem Mehmet Demir için istiyorum demiş. Onu çok özlüyorum. Allah rahmet eylesin. Tüm ebediyete göç etmiş dedelerimiz, ninelerimiz, annelerimiz, babalarımıza Rabbim rahmeti, şefkati ve merhametiyle muamele

0: Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü?
1: Tuba Yıldız, Yıldız Tilbe'den istemiş. Tuba Yıldız Tilbe'den istemiş. Güzel. Bir şarkı demiş, Nazlı ve Esra kardeşlerime armağan ediyorum. İlk defa yazıyorum ablacığım demiş. Şu an Tuba, inşallah Tuba ve arkadaşları duyuyordur, kardeşleri duyuyordur. Selam olsun, sevgiler, saygılar iletiyorum. İzmir'den Kerem Yıkılmaz, eşim Nurhayat, kızlarım Yağmur, Damla için armağan ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar, eşim Havva ve biricik oğlum Utku'ya armağan ediyorum demiş.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye piyasalarında yatırım fonlarında başlayan likidite sıkıntısının geniş çaplı satışlara dönüşmesinin ardından devlet kurumlarından ard arda hamleler geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı, Merkez Bankası likidite imkanlarını genişletti. SPK 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında radikal kararlar aldı. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e uzanan doğu-batı petrol boru hattına yönelik saldırılarının ardından Saudi Aramco, Avrupa'daki müşterilerine ham petrol sevkiyatını durdurma kararı aldı. Dijital bankacılıkta denetimler sıkılaştı. Rastgele yazılan dekont açıklamaları yasal takibe takılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye
11: sizi bekliyor. Şimdi...

ne kadar zengin olursa olsun, gökten bir yudum su satın alamazsın. Ne kadar zengin olursan ol. Böyle bir durum var mı? Oluşamaz. Unutmayalım ki Allah'ın bize verdiği rızık kadar olduğumuzu sık sık hatırlamamız lazım. Her zaman hatırlamamız lazım. Bize verdiği rızık kadarız.

Şarkısından sonra Cevdet Bağca sevenlerine özellikle armağan edelim. Adil Bey tüm sevdiklerine armağan ediyor. Cevdet Bağca'dan Ben de Yasaklar diye seçtim. Ve Kütahya'dan selamlar, iyi yayınlar. Benim gibi serviste yollarda olanlara gelsin demiş. Tüm serviste olanlara armağan edelim. Yolunuz açık olsun diyerek tabii ki. Son.

Ben seni uzaklarda, ben seni yasaklarda. Çok güzel bir şarkısın sen. Çok çok güzel. Cennet Bağcay'ı dinledik ve şimdi Cem Adrian'a geçiyoruz. Benhar Hanım kolay gelsin. Yine ben Manisa'dan Canan. Çok sevdiğim yüzü güzel, yüreği güzel, gözleri güzel Harun'um için demiş. Cem Adrian'dan bir eser yayınlar mısınız? Hemen gönderiyorum efendim. Bakıyorum hemen sonrasında şöyle. Pelin'den Emrah Turan'a armağan ediliyor. Alçin Hasan'dan bir eser demiş. Tamam, bundan sonra da onu dinleyelim o zaman.

Öyle güzel bir cümle ki. İlk önce güvenecek insanı bulun, sonra seversiniz diyor. Yani sevilesi çünkü güvenen verenler değil mi?

şey bir sınav sevgili Can Bağlar. Her şey. Bazen kazanırsın, bazen de öğrenirsin. Aşk olan.

Ve yine böyle saatler hızlı bir şekilde akmış efendim. Canım Serhat'a çok selamlar demiş. Öptüm, teşekkür ederim şimdiden demiş ama ismini yazmamış. Selamünaleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar. Ankara'dan Ömer, eşim Narin'e armağan ediyorum demiş. Çok selam olsun efendim. Okuyamadığım birçok mesaj var. Hakkınızı helal edin. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ooo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eleştirilere yanıt veren Erdoğan, uçak inmez denilen havalimanının hizmete girdiği günden bu yana başarıdan başarıya koştuğunu vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MIT ve emniyet güçlerince İsrail bağlantılı uluslararası bir dolandırıcılık şebekesine yönelik dev operasyon gerçekleştirildi. Hakkında işlem başlatılan 248 şahıstan 201'inin gözaltına alındığı bildirildi. Eski MIT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen adli soruşturmada yargı kanadında kritik adımlar atıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. İhalelere fesat karıştırıldığı gerekçesiyle hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede 29 şüpheli hakkında hapis cezası talep edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şişli'de bir adrese düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. Baskında 297 kilogram uyuşturucuyla 520 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirilirken olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Ege Denizi merkezli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre akşam saatlerinde kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3,8 olarak açıklandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ankara 23, İstanbul 26, İzmir 30, Antalya 33, Samsun 25, Kayseri 24, Kars 22, Mardin 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,78, avro 56,10, gram altın 6865, çeyrek altın 11.298 lira. Brent petrol 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.284 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
5: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Amasya Turhal yolunun 0 ila 3. kilometreleri. İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ila 34. kilometreleri. Gerede Kızılcahamam istikametinin 18-19. kilometreleri arasında yapım çalışması söz konusu. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

insanın içinden geçenler, değil mi? Böyle bazen doyamadığımız bir insan oluyor, bir an oluyor. Bazen efendim gelmeyecek bir zaman oluyor. Çok istediğimiz ve sevdiklerimizle beraber geçirdiğimiz, değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini Radyo 7'de. Edalı Saatler'de ben Eda Özdemir Gençdal sizlerle birlikte paylaşacağız. En keyifli şarkıları elbette sevdiklerinize de armağan edeceğiz ihmal etmeden. Hoş geldiniz, başladı program.

Aşk bir mevsim, gelmez bir daha. Ama şöyle gelip geçen bir şey de değil ki. Hani baktığımız zaman öyle oluyor. Herkes de baharı yaşamak ister değil mi? Hani böyle bir mevsim olmuş olsa şarkıdaki gibi. Kışın ne olacak? Kışında böyle efendim sadakat, neşe, heyecan aynen bahardaki gibi, yazdaki gibi de devam etmeli değil mi madem bir mevsimse. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7, tüm zamanların en keyifli şarkılarından biri daha. Ah bir bilsen ben sana neler anlatacağım ama işte o kaybetme korkusu.

0: Sevince, vallahi sevince her şey güzel oluyor. Her şey istediğimiz gibi oluyor. Şöyle baktığımızda insanın içi güzel olduğunda da zaten bu ne yapıyor? Baktığı yere de yansıyor. Oh, şöyle içtiğiniz bir kahvede dinlediğimiz bir şarkıda, beklenmedik bir mesajda bile her yerde karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor vallahi. Mutluluk böyle bazen büyük şeyler değil ki. Böyle küçük anları da fark edebilmek de çok önemli. Onun içinde de saklı oluyor zaten çoğu. Diyemediklerimiz var böyle içimizde kalan, o güzellikleri söylemek lazım aslında.
1: Burası Radyo 7.

gün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

Olmayınca insan böyle nelerden vazgeçiyor? Çok şeyden vazgeçiyor. Bazen sevmekten vazgeçiyor. Bazen ne bileyim hani insan beklemekten yorulur ya, ondan bile vazgeçiyor. Kimi zaman kendini hep ikinci planda tutabiliyor. İşte bundan da vazgeçiyor ama ne olursa olsun gönül bir gün yeniden yeşermeyi biliyor mu? Biliyor, pes etmiyor ama vazgeç gönlüm diyor yine de.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
10: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ya işte unutacağım diyor ama bilemiyorum yani unutuyor mu? Hani böyle söylerken güzel dile ama asır zor olan zannediyorum böyle hatırlatan şeylerle karşılaşıyor ya insan. En çok da işte oradan vuruluyor. O yüzden de diyor ki hani o iz kalıyor hani unutabilir miyim bilmiyorum vallahi işte belli olmaz.

0: şarkılar çok güzel, emeğinize sağlık diyen Ankara Ostim'de Suna Hanım var. Teşekkür ediyorum Suna Hanımcığım. Cemal Tuğrul Manisa'da bizlerle birlikte. O kadar çok mesaj yazdım ki diyor, şahanesiniz. Bana da denk geldi, güzel oldu. Eda'cığım beni unuttun sanırım, evde temizlik yapıyorum ve seni dinliyorum demiş. Şuhtan selamlar. Kim göndermiş? Afyon'dan gelmiş Fatma Hanımcığım. Aa, gördüm mesajı. Teşekkür ediyorum, eksik olmayın.
1: Yoksun, umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor. Yoksun, defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç çok olmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı.

Yeter ki sen ellerimden tut. Türkiye'nin iyi radyosunda elbette öyle oluyor. Sevdiklerinize de ulaştırıyoruz bu güzel şarkıları. Onlar duyuyor, kalben dinliyorlar, duyuyorlar. Afyon'da Cemile Hanım benden şarkı istiyor. Eşine ve çocuklarına armağan etmiş. Duyuyorlarsa göndereceğim zaten ben de onlara bu güzel şarkıları. Ama bulunduğunuz yerleri de belirtin lütfen.

bir isteğim. Balıkesir'de Safiye Şafak bizlerle. Sındırgı Devlet Hastanesi'nde kızı çalışıyormuş. Onun için güzel bir şarkı rica ediyor. Meryem Hanımcığım bizi duyuyorsa ben gönderirim tabii ki, neden olmasın. Eda Hanımcığım efendim, Samsun'da biri var. İsmini bilmiyorum ama Kastamonu'da Canan Hanım var, onu gördüm. Güzel şarkıları kendisi ve kızları için isteyen.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Akasa alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14.

Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Reklam.

Hala çok seviyormuş vallahi, bilmiyorum, ben söylüyorum. Fransa'da Çilli bir sıradaki şarkıyı sevdikleri için istiyor. Fotoğraflar nerede? Sıcacık Bağdat'tan memleketinin güzel insanlarına Yusuf Hoca göndermiş. Antalya Kepez'de kim var? Kim var? Yazmamışsınız. İstanbul Çağlayan Mehmet Bey sıradaki şarkıyı tekstil çalışanlarına istemiş. İstanbul'da burada, diğer illerde buradaysa süper, şahane. Vallahi bu şarkıları armağan edelim. Bir taraftan diyor ki, aa şöyle durma, yürü. Şöyle iç,

neredesiniz video göndermiş, aracında dinliyor. Stockholm'de taksiyle taksiciye radyonuzu önerdim der. Afrikalı bir taksiciymiş. Eda Hanım'ın programına da denk gelmek çok keyifliydi diyen. Abdullah Işık. Vallahi ne güzel, sağlıklı, güzel, keyifli seyirler diliyorum. Oh, onlar da dinliyorlar bizi buradan. Sevgiler, selamlar. Kocaeli Gölcük'te Funda Hanım var. Bütün sevdiklerine şarkı isteyen duyuyor mudur? Gönderelim tabii.

gereken her şeyi söylemedi mi? Söyledi bence. Olması gerekeni de söyledi. Ben daha artık bunun üzerine ne diyeyim, mesajlara bakayım. Kayseri'de Menekşe Terzi Atölyesi'nde Ahmet Ustası'na, ay Ahmet Ustası'na öğle yemeği için efendim börek hazırlıyormuş. Ne güzel, böyle bol bol şifa olsun sizlere. Mehmet Bey, Mehmet Akakçı, Eda Hanım Samsun'dan sevgiler gönderiyorum der. Çalışırken bizleri dinliyor. Arkadaki mobilyada çok güzel görünüyor Mehmet Bey. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Dinleyelim o halde.

Ay maşallah, Saadet polis olmuş Hollanda'da. Rabia. Eda'yı dinlemek bir ayrıcalık der. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar. Oh, hayırlı olsun. Mesleğini en güzel şekilde icra edecektir. Güvenlik güçlerimize de buradan sevgiler, selamlar gönderelim bu güzel vesileyle. Burası neresi? Tokat'ta Eray. Yollarda bizleri dinliyor. Güzel seyirler diliyorum. Yollarda güzel görünüyor.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 48,78, avro 56,10, gram altın 6865, çeyrek altın 11.298 lira. Brent petrol 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 13.284 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Amasya Turhal yolunun 0 ila 3. kilometreleri. İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ila 34. kilometreleri. Gerede Kızılcahamam, Gerede Kızılcahamam istikametinin 18-19. kilometreleri arasında yapım çalışması söz konusu. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Reklam. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
11: Sensat.com.
12: Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
13: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
12: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
14: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
15: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
16: getir. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
17: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
18: Reklam.
19: Radyo 7.
20: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
21: Şimdi sıradaki şarkı

Bir yarım kalmaz. Onlar yaşanmışlıkları en doğal, en temiz, en saf, en güzel haliyle anlatıyor. Ve onları en güzel aşklar da tamamlıyor elbette.

akşamlar Eda Hanımcığım. Sizin eşliğinizde bahçemi suluyorum diyen Zahide Ünal var İsviçre'de. Sevgiler, selamlar size de. Şafak neredeymiş? Burdur. Günalan köyünde sarımsak tarlasında dinliyor. Kolaylıklar diliyorum. Oh, bereketli olsun inşallah. Almanya'da Fethiye ailesi için sıradaki şarkıyı hediye eder misin demiş. Çok güzel bir aile fotoğrafıyla. Tabii ki ederim. İskenderun. Kim var? Ah, isim de görmüyorum. İsimlerinizi görsem. Van'da Faysal selamlar göndermiş. İzmir Selçuk'ta marangoz arkadaşları ve çocukları Ezoma'da gelsin der. Gitsin tabii.

Toronto'da dinliyorum sizi diyen İsmail Bey var. Sizlere de sevgiler, selamlar. Eşi Halime Hanım var ve onun dışında kızları Fatma ve Ceylin bizleri dinliyorlar. Onlar için de bir şarkı rica ediyor. Tabii ki gönderirim. Yurt dışında bizlerle olan bütün dinleyenlerimize buradan en güzel sevgilerimizi iletelim. Ankara'da Murat Bey var. Eda Hanım, hiç kaçırmadan yayını dinliyorum demiş. Vallahi süpersiniz. İş arkadaşı Berat ve eşi Mehtabı için şarkı istiyor. Beyler, güzel seyirler diliyorum. Yollarda bizleri dinliyorlar. Ankara'ya da sevgiler, selamlar. Geldi şarkınız.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her anımda.

Nasıl güzel şarkıdır değil mi? Aynı güzellikte gün boyu Radyo 7'de sizlerle beraber olmaya devam edecek bu keyifli şarkılar, keyifli sohbetler. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatler bitti. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Yaşamın güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: Bir reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamada

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiyle ilgili yürütülen arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu paylaştı. Bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirten Üstel, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen adli soruşturmada yeni tedbir kararları alındı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat artışı ve manipülasyon iddialarıyla başlatılan dev operasyonda adli süreç tamamlandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 40 şirket yöneticisi ve şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kent yaşamını dijitalleştirecek yeni projeyi kamuoyuna sundu. Bakan Kurum, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak 50 farklı uygulamayı kapsayan 5 yıllık akıllı şehir eylem planının resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binada göçük meydana geldi. Binanın bir bölümünün yola doğru çökmesi sonucu o sırada caddeden geçen iki vatandaş yaralandı. Sağlık Bakanlığı toplum sağlığını koruma ve kronik hastalıklarla mücadele vizyonu doğrultusunda şeker tüketimine karşı hayati uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada aşırı şeker kullanımının sağlıksız beslenmeye yol açarak diyabet başta olmak üzere ciddi hastalıklara davetiye çıkardığı vurgulandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ankara 23, İstanbul 26, İzmir 30, Antalya 33, Samsun 25, Kayseri 24, Kars 22, Mardin 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye piyasalarında yatırım fonlarında başlayan likidite sıkıntısının geniş çaplı satışlara dönüşmesinin ardından devlet kurumlarından ard arda hamleler geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı, Merkez Bankası likidite imkanlarını genişletti. SPK 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında radikal kararlar aldı. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e uzanan Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırılarının ardından Suudi Aramco, Avrupa'daki müşterilerine ham petrol sevkiyatını durdurma kararı aldı. Dijital bankacılıkta denetimler sıkılaştı. Rastgele yazılan dekont açıklamaları yasal takibe takılabilir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu cumartesi de birlikteyiz. Hafta boyunca radyo7.com'a girenler en iyi 20 bölümünde şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular ve oluşan sıralamayı hep birlikte dinlemeye başlayalım. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

Yonca Lodi ve Murat Güneş, İncir Ağacı listemizin 19. sırasındaydı, dinledik. 18 numaradayız, Resul Dindar'a kulak veriyoruz şimdi. Benim sevdam diyecek o da.

Aleyna Tilki Oyuncak Gibi ile bizlerleydi. Listemizde bu hafta 17 numarada yer aldı. Radyo Edeni 20 devam ediyor. Rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses ve harika Avcı sesiyle Olmaz Artık şu anda kulaklarınıza geliyor.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
6: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
7: Oo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Reklam.

Müstakiler grubu dağılsa da biz onların şarkılarını çalmaya devam ediyoruz. Ara Beni Lütfen listemizin bu hafta 15. sırasında yer aldı, dinledik. 14 numaradayız. Niran Ünsal'la birlikte bir geçmişe gidelim. Hak'tan Şimdi sizlerle.

Özgür Can Çoban, Üzülürüm Dayanamam dedi. Bu hafta listemizin 13. sırasında yer aldı. Radyo Edeni 20 devam ediyor. 12 numaradayız. Konuğumuz Sura İskenderli. O da seni düşünüyorum diyecek. Müzik.

Tuğra İskenderli'yi de dinledik ve geldik listemizin 11 numarasına. Karaf grubu Aşk Durdukça ile şimdi sizlerle, ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: vaatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
5: Reklam.

DN20'nin ilk konuna Ceylan'ın sesiyle girdik. Gitme turnam dedi ve yolumuza şimdi devam edelim. 9 numaradayız. Orhan Ölmez'i ağırlıyoruz. Yamali şimdi sizlerle.

Radyo'da özel çalışmalarından biri Çile Misin Dert Misin? Bu hafta listemizin 8. sırasındaydı. Dinledik ve geldik Radyo'da en iyi 20'mizin ilk 7'sine. 7 numarada da Blok 3 Sebebi Var'la şimdi kulaklarınızda.

Radyo Edeni 20'de ilk 7'ye girdik. 7 numarada da blok 3'ü dinledik. Ve şimdi 6 numarada Semih Cenk'i ağırlayacağız. Üzülmedim ki diyecek ve ardından da hep birlikte ilk 5'e geçelim.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 48,78, avro 56,10, gram altın 6865, çeyrek altın 11.298 lira. Brent petrol 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.284 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Amasya Turhal yolunun 0 ila 3. kilometreleri. İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ila 34. kilometreleri. Gerede Kızılcahamam istikametinin 18-19. kilometreleri arasında yapım çalışması söz konusu. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: de bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Fatih.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
0: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Reklam.

Derya Bedavacı, Yok Öyle Bir Dünya bu hafta listemizin 5. sırasındaydı, dinledik. 4 numaradayız ve Cankat Erdoğan, Yazın Yağar Kar Başıma diyecek. Ardından da ilk 3'teyiz.

Yıldız Tilbe, "Ah bir çocuk olsaydım" dedi. Listemizin bu hafta 3. sırasında dinledik onu. Şimdi 2 numarada Hakan Altun'u dinleyelim. "Kabul et" desin ve ardından da radyoyu da en iyi 20'mizde 1 numaraya geçelim.

listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı ve geldik bir numaraya. Murat Göğebakan, rahmetli andığımız sevgili sanatçılarımızdan biri ve onun özlenen sesiyle diğer yarım bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum sizlere. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz, akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulaması da bütün marketlerde sizleri bekliyor. Aynı zamanda Radyo 7 en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Oylarınızı da bekliyoruz. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi tekrar rahmetli analım Murat Göğebakan şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.

0: hesapta 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bir reklam.
9: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam iş bankası.
11: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda gazilere ve ailelerine şükranlarını sundu. Erdoğan, vatan toprağında milletin özgürce yaşaması için bedel ödeyen gazilerin haklarının ödenemeyeceğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ara tatil uygulaması ve takvim planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, dini bayramların denk geldiği tarihlere göre takvimde zorunlu düzenlemeler yapılabileceğini ve gerek görülmesi halinde ara tatil uygulamasında esnekliğe gidilebileceğini belirtti. İsrail saldırıları ve ağır yıkım nedeniyle yıllardır eğitimden uzak kalan Gazze şeridinde öğrenciler ders başı yaptı. Çoğu yıkılan okulların yerine kurulan geçici eğitim alanlarında 541 bin çocuğun yeni eğitim öğretim yılına başladığı bildirildi. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunya eyaletinde cuma namazı esnasında bir caminin yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer patlamalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarında nafaka yükümlülüğüne ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, boşandığı eşiyle eşit gelir düzeyine ve düzenli kazanca sahip olan kadına nafaka bağlanmasını hukuka aykırı bularak yerel mahkeme kararını bozdu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi başkentin iki büyük ilçesinde geniş kapsamlı altyapı çalışması yürütüleceğini duyurdu. Keçiören ve Yeni Mahalle'deki bazı mahallelerde çalışma sebebiyle 24 saat süreli su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ankara 23, İstanbul 26, İzmir 30, Antalya 33, Samsun 25, Kayseri 24, Kars 22, Mardin 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye piyasalarında yatırım fonlarında başlayan likidite sıkıntısının geniş çaplı satışlara dönüşmesinin ardından devlet kurumlarından ard arda hamleler geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı, Merkez Bankası likidite imkanlarını genişletti. SPK 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında radikal kararlar aldı. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e uzanan doğu-batı petrol boru hattına yönelik saldırılarının ardından Saudi Aramco, Avrupa'daki müşterilerine ham petrol sevkiyatını durdurma kararı aldı. Dijital bankacılıkta denetimler sıkılaştı. Rastgele yazılan dekont açıklamaları yasal takibe takılabilir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
3: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
5: sana maksimum. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
6: Bellona. Bir reklam.
7: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
8: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
9: maksimum. Reklam.

0: saymadan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
5: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
6: maksimum. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
8: Stablex. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
9: getir. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
10: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
11: Bir reklam.
12: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
13: Benim bankam iş bankası.
3: Reklam.

vaktimizi güzel eylesin. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Bu güzel akşamda kimler nerelerde bizlere eşlik ediyor bilmiyoruz ama her şey gönlümüzce olsun.

Unuttum demek bazen unutmak değildir. Hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Bazen sadece canımızın daha fazla yanmaması için söylenmemiş sessiz bir cümledir. Birçoğumuz da bunu kullanırız. Unutmak isteyenler unutulmaya yüz tutmuşlar. Bu güzel esiri de sizlere armağan edelim. Her ne kadar kopamam senden dese de kopmamız gerekir. Bunu da unutmamak lazım.

0: hayat her istediğimizi bize vermiyor, öyle değil mi? Bazen de vermediği şeylerle ister istemez olgunlaştırıyor bizi. Hayatı geriye dönüp baktığımızda iyi ki olmamış dediğimiz ne kadar çok şey var aslında. O yüzden bugün canınızı acıtan her olayın yarın sizi güçlendirecek bir taraf olabileceğini asla ve asla unutmayın. Kalbi gönlü kırık dinleyenlerimiz, yüreği buruk dinleyenlerimiz, bu güzel eser de sizlere armağan olsun.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

soracak. Evet, mesajlarınız gelmeye başladı. Bizler de hiç vakit kaybetmeden başlayalım, ne dersiniz? Sivas'tan Elif hemşire, şu anda nöbetteyim ve çalışıyorum. Tüm sağlık çalışanlara Semih Cenk'ten bir şarkı rica ediyorum demişsiniz elbette ki. Ayrıca bu güzel eserde Umut Tosun ve ailesine armağan olacak. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Rabbim kazadan beladan korusun. Dikkatli kullanın aracı, olur mu?

İstanbul Esenler'den Gönül Demirel bu güzel eserde sizlere armağan olacak. Yıldız Tilbe istemişsiniz, ben de bu güzel eserini seçtim. Hayatınız, yaşantınız gönlünüze göre olsun inşallah. Evet, İzmir'den sevgili Akif Soner Gülfidan'dan bir şarkı demişsiniz. Birazdan o güzel şarkıya kulak vereceğiz. Hemen ardından Ankara'dan sevgili Elif Su Yoncolodi diyor. Çok güzel bir şarkısını seçtim. Radyo Edil'den ayrılmayın.

0: 1,78, avro 56,10, gram altın 6.865, çeyrek altın 11.298 lira. Brent petrol 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 13.284 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Polatlan Karayolu'nun 44-45. kilometreleri, Sakarya-Bilecik yolunun 21-22. kilometreleri, Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam.
3: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Reklam.

Artık herkesin sosyal hesaplarında o resimler, öyle değil mi? Eskiden cüzdanlarımıza koyduğumuz günleri hatırlıyorum. Sevdiklerimiz hep oralardaydı. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor.

Çorum'dan Asu Hanım, hayırlı akşamlarınız olsun. Birazdan dinliyoruz istemiş olduğunuz sanatçıyı. Evet, Paris'ten Sema Coşkun, Dünyalar Tatlısı yengem Bahide Coşkun ve abim Enes Coşkun şu anda yanımdalar. Onlara İbrahim Erkal'dan çok özel ve güzel bir eser çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Aile bağlarınız hiçbir zaman kopmasın.

Geceler uzar, düşünceler çoğalır ama her karanlığın sonunda mutlaka bir sabah vardır. Sevgili Şerafet'in senin istemiş olduğun güllü yorumunda dinlemiş olduk. Hemen ardından sevgili Hikmet Çakır, Rubato'dan bir eser demişsiniz. Güzel ailem için gelsin, gönderelim bu güzel eseri. Yorum.

Artık mutluluktan ağlayalım, öyle değil mi? Hüzün her daim işlemiş içimize. Antalya Alanya'dan sevgili Serda. Canım anneme Nilüfer'den güzel bir eser rica ediyorum demişsiniz. Babacığıma da armağan olsun demiş. Ankara Polatlı'dan sevgili Asım Kaptan. Yollardayız ve tüm kaptanlar için Müslüm Gürses'ten bir eser diyor. Birazdan dinleyeceğiz.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

0: sevdim.
1: Rahmetli ne güzel söylüyor değil mi? Fikret Abantgül kenarından selamlarını sevgilerini iletiyor. Biricik eşim Hülya için göndermek istiyorum diyor. Onu çok ama çok seviyorum. Tabii ki radyo yediydi. Evet, sevginiz daim olsun inşallah. Diyarbakır'dan sevgili Cihat kardeşimiz Niran Ünsal'dan bir şarkı diyor. Lise arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum demişsiniz. Hemen ardından Konya'dan emekli öğretmen Hasan ben. Tüm öğrencilerime gelsin, dinliyorlar mı bilmiyorum diyor. İlla ki dinleyen vardır. Onur Akın'dan güzel bir şarkı çalar mısınız demişsiniz. Tabii ki çalarız.

0: Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın. Züleyha Tüzün şu an canımdan çok sevdiğim eşimle kamptayız diyor. Onur Akın demişsiniz. Bu güzel eser sizlere de armağan olsun. Tadını çıkartın kampın. Evet, her zaman böyle fırsatlar bulunmuyor. Evet, Kadıköy'den Selin.
1: Müzik katın.
0: Öykü Gürman'dan bir eser demiş. İstanbullulara sabır diliyorum. Trafikte olan herkese armağan olsun demişsiniz. Öykü Gürman senin için söylüyor.

sevdanın kendine ait bir hikayesi vardır. Kimsenin bilmediği, sadece iki yüreğin anlayabildiği hikayeler. İnşallah o hikayelerin sonu da güzel bağlanır. Evet, devam edelim. Eskişehir'den sevgili Mert Cengiz Hurtoğlu'ndan bir eser istiyorum.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,78, avro 56,10, gram altın 6865, çeyrek altın 11.298 lira. Brent petrol 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.284 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481. Veni vidi göz.
2: Reklam.

0: Kimsenin gölgesinde yaşamaya mecbur değilsiniz. Kendi yolunuzu çizmek bazen zor olabilir ama en sağlam adımlar kendi kararlarınızla aldığınız adımlardır. Kendinize güvenin her konuda. Çünkü hayat cesaret edebilenlerin önüne her zaman yeni kapılar açıyor.
1: Burası Radyo.

Şırnak'tan sevgili Hakan, vatani görevini yapan herkese Bilal son ses demişsiniz. Tüm Mehmetçiklere gönderdik. Hemen ardından Niğde'den sevgili Fatma Nur Candener Çetin'den bir eser rica ediyorum. Tüm aile fertlerine ve Radyo 7 dinleyen herkese gelsin demişsiniz. Gönderelim. Ve hemen ardından da Kahramanmaraş'tan sevgili Güzin Duman hanımefendinin istemiş olduğu Alpay ve Funda Arar yorumu bizlerle birlikte olacak.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem.

Pişman olmamak için kusursuz yaşamak gerekmiyor ama sevdiklerimize sevgimizi zamanında göstermemiz gerekiyor. Çünkü ertelenen her güzel söz söylenmemiş bir özlem kadar içinizi yakabilir.

Evet, Afyon'dan Emine Hanım şifa bekleyen herkese Orhan Gencebay'dan güzel bir eser demişsiniz. Orhan Baba'nın en baba şarkılarından bir tanesi sizler için geliyor. Hemen ardından Tekirdağ Çorlu'dan sevgili adaşım Murat, gece vardiyasında çalışan herkese ama herkese abi diyor. Bilden Karaböcek çalar mısın? Çalarız ya Murat. Orhan Baba'nın hemen ardından burada olacak hem de en sevdiğiniz şarkılarından bir tanesi. Allah kolaylıklar versin.

Zaman su gibi akıp geçiyor, öyle değil mi? Geldik vedaya. Programın sonuna. Vedalar hep hüzünlüdür. Can yakar. Rabbim sağlığımızı, sıhhatimizi yerinde eylesin. Yarın saat 17'de tekrardan inşallah huzurlarınızda olacağız. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikteyiz. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.

0: Radyo 7 Haber.
1: Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği, borç karşılığı çadırdan aldığı öne sürülen Mehmet K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki ara tatillere ilişkin açıklama yaptı. Tekin, yasal mevzuata göre öğrencilerin 180 iş günü boyunca eğitim görmelerinin zorunlu olduğunu anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan yasal düzenlemenin 467 oyla meclisten geçmesinin sürece büyük bir güven aşıladığını söyledi. İstanbul'da düzenlenecek koşu ve bisiklet etkinliği nedeniyle yarın Fatih, Beyoğlu ve Beykoz'da bazı yollar kapalı olacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de trafiğe kapatılacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri gişelerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kozinoğlu soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Meteorolojiye göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Ankara ve Kırıkkale'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 24, İstanbul 27, İzmir 31, Antalya 32, Samsun ve Kayseri 26, Erzurum 23, Mardin 31 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 48,78, avro 56,10, gram altın 6865, çeyrek altın 11.298 lira. Brent petrol 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.284 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD, İsrail, İran ve Rusya-Ukrayna savaşları kaynaklı rafineri faaliyetlerindeki kayıplar, mevsimsel petrol talebi ve sınırlı yedek kapasite, küresel petrol ürünleri piyasasındaki arz sıkışıklığını derinleştiriyor. Bakan kurum, belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçirecekleri düzenlemelerin resmi gazetede yayımlandığını belirtti. Türkiye'de gelecek 3 yılda büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyelini harekete geçirmeye, üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağlayacak kamu yatırımları öncelikli olacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: olmaz artık, olmaz artık. Her ne kadar şarkılar, şiirler böyle söylese de bazen olmaz dediğin noktada başlar bazı şeyler olmaya. Bir şeylerin olması için belki de vazgeçmen gerekir. Vazgeçtiğin belki senin eline altın bir tepside sunulur, kim bilir. Türkiye'nin radyosundan, Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum. Mehmet Zahid Yıldız ben, nasip olursa saat 22'ye kadar beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zahid Yıldız'ı dinliyorsunuz.

0: Efendim nasılsınız bir haftalık aranın ardından? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey olmasını istediğiniz gibidir ki zor. Hani hayatın akışına, hayatın kuralına, hani sünnetullah'a ters aslında, değil mi? Niçin buradayız? Hani hiç sıkıntısız, hiç problemsiz abi, her şey dört dörtlük. Problemsiz bir şekilde yaşıyorum. Her şey benim istediğim gibi, her şey olmasını istediğim zamanda, olmasını istediğim şekilde, olmasını istediğim renk, koku ve dokuda oluyor der misiniz? Herhalde öyle böyle biri yok, değil mi? Dolayısıyla olacak dert, keder, sıkıntı, problem, bunlar yaşanacak. Rabbim kolayından nasip etsin. Ve verdiklerine gönlümüzü razı eylesin, gönlümüzün razı olup ondan talep ettiklerini avcumuza koyuversin. Amin. Bak, güzel bir duayla başladık programı, amin deyiverin. Alındı mı çaylar, kahveler dostlar? Bugün saat 22'ye kadar şarkıları, şiirleri, gönlümüzden geçenleri, dilimize vuranları bahane ederek birazcık hasbihal etmeye, muhabbet etmeye çalışacağız. Muhabbet her zaman hasıl olan bir durum değildir. Muhabbetin sahibi nasip ederse olur, ondan istiyoruz. Tekrar sesimin ulaştığı her yere, herkese merhabalar, hoş geldiniz.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: da benim sana.
1: Kıymetli dostlar, Mehmet Zeyd Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yapıldı. O paylaşımın altına yorum ekleyerek bize ulaşabilirsiniz. Hangi şehirden bizi ne şekilde dinliyorsunuz bilmiyorum ama bu zamana kadar hiçbir radyo programına bu şekilde yorum yazarak katıldınız mı onu da bilmiyorum. Hani katılan dinleyicilerimiz var, onları ayrı tutuyorum. Hani böyle uzun zamandır ben sizi dinliyorum ama hiç yazmadım, hiç tanışmadık dediğimiz dinleyicilerimiz, sizi davet ediyorum bugün. Bir merhaba da olsa bulunduğunuz şehri yazarak biz buradayız diyebilirsiniz. Bu bizi memnun eder. Tabii heybenizdeki o güzel, o veciz sözlerden, kelam-ı kibarlardan, dörtlüklerden, öğütlerden, atasözlerinden nasiplenmek isteriz. Varsa onları da altına iliştiriverin. Haydi.

0: Tabii ben ismi kodlamayı unuttum. Yanlış hesaplara gitmeyin kıymetli dostlar. Zeyd alışkın olmadığınız bir isim olabilir. Hani yazılışını yanlış yazabilirsiniz. Bu gayet normal. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Zeyd'in yazılışı Mehmet Zeyd olarak yazılıyor. Birleşik olarak bulursunuz o şekilde. Bulamazsanız da Radyo 7'nin son paylaşımında etiketliyim, ortak paylaşımı olduğu için oradan da ulaşabilirsiniz. Hesaplarımızı takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu desteğiniz de bizim için çok değerlidir. Sakıncası yoksa, bir manisi yoksa efendim. Dinlemiş olduğunuz radyonun ve programcılarının sosyal medyada hesaplarını takip eder, destek olursanız daha geniş kitlelere hitap etmelerine aracılık etmiş olursunuz. Şimdiden bu destek için çok teşekkür ederim.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: reklamlardan sonra sizlerle. Erenler Turizm.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Polatlı Ankara yolunun 44-45. kilometreleri, Sakarya Bilecik yolunun 21-22. kilometreleri, Kayseri Niğde yolunun 31-36. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

0: Efendim, yorumlarınız gelmeye başladı. Bu arada bizi hem Radyo 7'den hem dinleyip hem izlemek isteyenler varsa Mehmet Zeyd Yıldız TikTok hesabı şu anda stüdyomuzda canlı yayındadır. Hem izleyebilir hem dinleyebilirsiniz Mehmet Zeyd Yıldız TikTok hesabı üzerinden. Şöyle bir bakalım Instagram'a kimler bizi dinliyorlarmış, kimler bizlerle birlikte, şöyle bir göz atalım. Evet. Radyo 7 ve Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ortak paylaşımı. Onun altına alıyoruz yorumları. Günümüze hoş safa geldin kardeşim. Hayırlı vakitler, hayırlı yayınlar dilerim demiş Hatice Göktürk. Teşekkür ediyorum. İlk defa yazıyorum Mehmet Bey. Antalya'dan dinliyorum sizi. Saygılar, selamlar. Mehmet Yılmaz. Eyvallah, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hayal Hanım, evlerimize hoş geldiniz, dinlemedeyiz demiş. Teşekkürler. Bakalım Kayseri bizlerle birlikte. Yıllardır dinlememe rağmen ilk defa yazıyorum. Rahmetli eşim Mehmet ve oğlum Oğuzhan için gelsin tüm eserler demiş. Allah rahmet eylesin. Rabbim sizi cennetinde buluştursun, kavuştursun. Amin. Tokat'tan Medine Hanım bizlerle. Eyvallah. İstanbul'dan Derya Hanım, ilk defa yazıyorum, şarkılar bana gelsin. Bir de dua eklemiş altına. Rabbim yüklerimizi hafifletsin demiş. Amin. Son zamanlarda çok üzerimizde ağırlık, çok yük hissediyoruz değil mi? Vallahi bunu ilerleyen dakikalarda konuşalım. Yazdığınız yorumları okumaya da devam edeceğim efendim. Siz de yazmaya devam ediniz.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Tunceli Ovacık Jandarma'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Tüm dinleyenlere gelsin. Selam olsun Türkiye'me demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Kayseri burada. Uğur Silay, eyvallah. Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, Tokat'tan sevgiler demiş. Eyvallah. Büşra, ben sıradaki eser canım oğlum ve kendim için ve size gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Bursa'dan İstanbul'a dönenler var, yolda olanlar. Kübra Hanım, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hayırla, sağlıkla, sıhhatle. Sevdiklerinize, sizi bekleyenlere kavuşmanız duasıyla diyelim. Ankara'dan dinliyorum. Manavgat'taki kardeşim Tayfun Maylı'ya selamlar, şarkılar ona gelsin demiş dinleyicimiz Ayben Hanım. Tabii ki. Dışarıda akan hayata ufak bir parantez açtığımız, rutinlerin, zorlukların ve maskelerin olmadığı, sadece kendimiz olabildiğimiz o samimi dakikalarda bizi özgürce buluşturan güzel insan, hoş geldiniz, hayırlı bereketli yayınlar demiş Ayten Hanım. Çok teşekkür ederim. Rabbim bu güzel sözlerinize bizi layık eylesin. Hani met edildiğim zaman, övüldüğüm zaman bunu bir dua kabul edip amin diyen bir kardeşinizim, biliyorsunuz. Layık etsin Rabbim. Zannınızda sizi haklı çıkarsın. Amin.

0: böyle yapar.
1: İnsan sevdiğine böyle yapar mı? İnsan sevdiğine böyle şeyler yapmamalı. Nasıl şeyler? İşte öyle şeyler. Hani altını siz doldurun. İnsanın sevdiğine yapmaması gereken ne varsa yazın altına listeyi. Ama bir söz var ya, ne diyor? Herkes öldürür sevdiğini mi? Kimisi severken öldürür, yine öldürür. Rabbim sevdiklerimizin ve bizi seven insanların kıymetini bilmemizi nasip eylesin. İş işten geçmeden, çok geç olmadan, henüz bu dünyada karşılıklı nefes alıp veriyorken, henüz birbirimizin gözlerinin içine bakabiliyorken, değil mi? Fabrikada çalışırken dinliyormuş Emine Hanım bizi, sıradaki şarkılara talibim demiş baş üstüne. Hülya Kaya, Gaziantep Oğuzeli Gebe köyünden dinliyoruz. Anne yarımız Emine teyzeme armağan olsun mu şarkılar? Olsun tabii ki.

Yıldız Hanım sıradaki güzel şarkıyı eşi Yavuz Bey'e armağan ediyor, iletmiş olalım. Bir gün herkes birinin hatırası olacak. Şüphe yok, herkes gidecek bu dünyadan. Kimi zamansız, kimi vedasız, kimi dargın, kimi kırgın. Bu fani dünyada küskünlüğe, kırgınlığa değmez. Ankara'dan tüm dinleyenlere selamlar demiş Emine Hanım, kesinlikle. Ya bu gerçeği hepimiz kabul ediyoruz da unutuyoruz arkadaş. Yani herkes, hepimizin bir gün o toprağın altına gireceğini, nefeslerimizin sayılı olduğunu, dargınlık, küskünlük, işte çok fazla dünya telaşı vesaire, tabii ki de bu dünyaya bağlanacağız bir yere kadar. Ama ve lakin buranın öbür tarafın tarlası olduğunu unutmadan tarlamızı sürmeye devam edeceğiz. Çok fazla kalbi gönlü bağlamadan, dünyalığı mümkünse cebimize koyacağız, kalbimize değil, der büyükler. Keşke yapabilsek. Ama dediğimiz gibi bugün varız, yarın yokuz, kırgınlıklar için. Hele ki öyle basit meselelerden, şundan bundan hiç değmeyecek durumlar. Yani bu konuya girdiysek de vardır bir hikmeti. Belki şu dakikalarda birbirine dargın birileri bize kulak veriyordur. Değmez. Barışı verin, hadi.

Nereye demişler dervişe? Bilmem ki. Gidiyorum öyle işte, çiçekleri ezmeden, gönülleri incitmeden, evvelden ezele gidiyorum işte. Peki nasılsın demişler? Bilmem demiş. Meyzanda belli olacak. Ankara'dan Hilal Hanım, sıradaki eser birinci sınıf annelerine gelsin demiş. Evet efendim, eğitim öğretim başladı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta ve bütün öğrencilere, bütün yavrularımıza hayırlı, huzurlu, bilgi dolu bir eğitim öğretim yılı, sezonu olmasını diliyoruz. Anne babalara da bu uğurda kolaylıklar diliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. Bir büyüğüm dünya sevgi üzerine kurulmuş kızım demişti. İnsanın bazen kendi gölgesi bile kendine yük olurken bir başkasının gölgesinde ferahlık bulması ne kadar büyük bir armağandır. Onunla ne karanlığı hissedersin ne ayazı. Tam tersi. Seni güneşin kavurucu sıcağından korur. Yorgunluğunda yaslanacak bir yer açar. Kalbine huzur, ruhuna ferahlık verir. Sevginin en saf halidir belki de. Görünmez ama hissedilir. Gösterişsizdir ama çok kıymetlidir. Sessizdir ama en çok o konuşur. Yüreğine sığınak olur, dayanak olur. Gecemiz hayırlar getirsin demiş. Seher Hanım, çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, ne güzel sözler. Dünya sevgi üzerine kurulmuş. Öyle, öyle. Her şey sevmekle başladı değil mi?

Efendim, Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz. Şöyle gelen yorumlara bir bakayım. Kevser Hanım, sizi severek dinliyoruz demiş. Eşim Seyit ve kızlarıma armağan ediyorum bütün şarkıları. Eyvallah. Her gün her yerde Radyo 7 ama hafta sonları sizinle çok daha keyifli demiş Ankara'dan. Sevgiler Kerime Hanım, teşekkür ederim. Ankara'ya, başkente selam olsun. Eyvallah. Bursa bizlerle, Muzaffer Dindar, yıllardır dinliyorum ama ilk defa yazıyorum. Çok sevdiğim eşim Ahmet Dindar'a gelsin demiş. Baş üstüne selam olsun eşinize de, size de teşekkür ediyorum. Ankara, ne çok Ankara'dan dinleyicimiz var. Eyvallah, başkent bizimle bu akşam. Çubuk'tan selamlar Aysel Hanım yazmış. Yıllardır dinlerim Radyo 7'yi. Canım eşim Cemil Karahmetoğlu'na gelsin şarkılar. Çok seviyorum onu demiş. Eyvallah. Rabbim sevginizi arttırsın, sevginizi ziyadeleştirsin. O zaman sevdiğiniz bütün güzel şarkılar, Radyo 7'de duyduğunuz bütün güzel şarkılar bizden size naçizane armağan olsun. Yayınımızı hem dinlemek hem izlemek isteyenler, Mehmet Zeyd Yıldız TikTok hesabı şu anda canlı yayındadır, haberiniz olsun.

Vicdanın en kısık sesi insanı uykusundan edermiş. Düşünün bazılarının merhametsizliğini. Adana Pozantı'dan Orhan Kemal tüm Radyo 7 ailesine, yani sizi kastediyor dostlar, selam demiş, teşekkür ediyoruz. Onlar adına ben de almış olduğum selamı ve aleyküm selam. Vicdanın en kısık sesi insanı uykusundan edermiş değil mi? Vay o vicdansızların haline ki onca vicdansızlığa rağmen başlarını yastığa koydukları gibi uyuyabiliyorlar değil mi? Rabbim vicdanlı insanların, iyilerin sayısını arttırsın. Bizlere öyle vicdanlı, öyle merhametli, öyle ahlaklı nesiller yetiştirebilmeyi nasip etsin. Amin.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.

Sakarya'dan hayırlı akşamlar. Bu benim için bir ilk. Öyle hüzünlü, öyle güzel şarkılar çaldınız ki katılmak istedim. Bir hüzünlü şarkı da bana gelsin demiş dinleyicimiz. Sakarya'ya selamlar öncelikle. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. ...21.33 Türkiye saatleri ve son yarım saatimiz içerisine girmiş bulunmaktayız. Mehmet Zeyt Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarında son paylaşımın altında yorum yeri efendim, oraya yazarsanız yayında seslendiririz. Ve aynı zamanda yayını hem izlemek hem dinlemek isteyenler Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabına davetlidir.

ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun. Ya böyle eski şarkılar, türküler şöyle baktığımız zaman gerçekten yüzümüz gülüyor, gönlümüz şöyle bir ferahlıyor. Çünkü kendisini düşünen değil, sevdiğini düşünen bir anlayış ön planda, değil mi? Bencil bir yaklaşım yok. Dolayısıyla önemli. Karşı tarafı önceleyen sevginin bir göstergesi olarak aslında adeta bunu ispat mahiyetinde sözler. Ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun. Hani şimdi bakıyorsunuz çok egoist, bencil sözlerle dolu şarkılar. Mesela tamam, çok sevdiğimiz bir şarkıdır ama ilk aklıma gelen, mesela beni benden alırsan seni sana bırakmam gibi. Merhaba Zeyd Bey, sizi severek dinliyoruz. Koray Akın'dan çalan bütün eserler sevdiklerimize gelsin, hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum.

Bak mesela bu Karadeniz şarkıları ne kadar böyle samimi değil mi? Ne kadar samimi, naif. İnsanın yüzünü güldüren, böyle sempatik. Bir Karadeniz eseri daha dinleteceğim. Biraz hareketli fakat onun sözleri galiba mizah amaçlı yazılmış. Sözlerinin içeriğine çok katılmamakla beraber. Hadi bütün Karadeniz'e benden armağan olsun. Radyo 7'den bütün Karadeniz'den dinleyen dinleyicilerin özellikle ya da dünyaya yayılmış olan değerli Karadenizlilere armağan olsun. Dedim bak, sözlerinin bazı yerleri hani eski yarın ömrünü ver Allah yenisine falan diyor. Takılmayın onlara siz. Mizah amaçlı yazıldığını düşünmek istiyorum.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Yorgunum, öyle bir yorgunluk bu, dinlenince geçmiyor. Uyuyunca azalmıyor, konuşunca hafiflemiyor. Tam ortasına görünmeyen bir taş bırakılmış ve ben günlerdir onunla nefes almaya çalışıyorum. Ben galiba geçmeyen bir şeyin içinde yaşıyorum artık. Uyusam belki geçer diyorum, olmuyor. Göğsümün içinde kapısı kilitli bir oda var gibi hissediyorum artık. Ne ışık giriyor içeri ne de ben bulabiliyorum o kapının anahtarını. Çıkmak istiyorum ama anahtarı hangi açıda kaybettiğimi bulamıyorum. Bazen insan kendi içinde bu kadar uzak kalabilir mi kendine? İyi akşamlar demiş Fatıma Hanım. Yazmış. İnsanın kendine bu kadar yabancılaşması, uzaklaşması, kendi içine, kendi kalbine hükmedememesi, girememesi, bunlar insanın başına zaman zaman gelir. Rabbim bu durumda olan herkesin şifasını versin. O anahtar neredeyse onu buldursun inşallah. Eyvallah. Evet efendim, şöyle bakalım. Erdemli Mersin'den selamun aleyküm. Aleyküm selam. Fatih Öncü dinliyorlarmış bizi. Hem size hem yanınızda hangi dostlar varsa selam olsun. Teşekkür ediyorum.

Öncelikle iyi yayınlar. Bugün biraz Erkin Koray gibi hissediyorum. Nasıl gaddar seneler geçiyor durduğu yerde. Hiçbir şey olmazken çok hızlı geçen zamanda kırgınım galiba demiş. Zamanı da kırgınım galiba. Valla bizim elimizde, bizim kontrolümüzde olmayan bir şeye kırılmak da çok adil olmasa gerek. Değil mi?

Ben özlemem sanıyorlar. Oysa ben yanarım. Öyle birkaç gece uykum kaçmaz sadece. Bir şarkı değişir, bir mevsim geçer, bir koku gelir burnuma ve ben yine sana düşerim. Kimse görmez belki ama içimde koca bir şehir sessizce yıkılır. Görünen bir yaram yok ama her yanım ağrıyor sevgilim. Eserinle gurur duy. Bu yüreğin en derin yerinde sen varsın. Ben seni bir gülüş için sevmedim, bir heves için hiç sevmedim. Ben seni geceyi sabah eden düşlerimde, yastığa düşen sessiz gözyaşlarımla, içimde büyüttüğüm umutlarla sevdim diye devam eden uzun bir şiir. Şairine teşekkür ediyoruz Özlem Hanım. Sağ olsun göndermiş, eyvallah. Evet, yavaş yavaş vedaya da yaklaşıyoruz da dostlar. Neyse, bugün bitiyor diye üzülmeyelim. Yarın akşam nasip olursa yine birlikte olacağız. Şarkıdan sonra veda etmek üzere huzurlarınızda olacağım.

Efendim, bugünlükte bizden bu kadar. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyt Yıldız ben inşallah. Yarın akşam saatler 20.00'ı gösterdiğinde yine Radyo 7'de buluşalım. O vakte kadar kendinize, zatınıza hoş bakın, hoşça kalın, Allah'a ısmarladık.

Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

bitmez sevgilim. Hayat bugün gelir harca.